Günaydın. Nasılsınız? Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Eksen Stüdyosu'nda sizlere eşlik edeceğim. Saat 10'a kadar buradayım. O zaman başlayalım. Hoş geldiniz.

2024'te piyasaya çıkmıştı. Bunu dün de çaldım yanılmıyorsam. Bu ara sık sık dinliyorum. Tony Allen, Yannis Filipakis, Falls'u solisti. 2017'de Paris'teki günlüğüne stüdyoya giriyorlar. İşte davul ve temel ritimleri birlikte kaydediyorlar. Ne yazık ki 2020 senesinde Tony Allen albüm bitmeden hayatını kaybediyor. Yannis Allen'ın anısına stüdyoda o eski davul kayıtlarının üzerine kendi vokalleri ve gitarlarını ekleyerek albümü tamamlıyor. Öyle piyasaya çıkıyor. Under the Stairs.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 18 Haziran 1996. Beck, Devil's Haircut, The New Pollution, Jackass ve Where Is That gibi kariyerinin önemli şarkılarının yer aldığı Odelay albümünü piyasaya sürdü.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Göksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Kürşat Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
0: Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Bendi Tomato Baby. 96.2 Radyo Eksen burası. Sabah programını dinliyorsunuz. Daft Punk'la devam edelim yayına. 7.56 saat. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da sizlere eşlik edeceğim.

0: Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
0: Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi. New York çıkışlı kült grup Fun Lovin' Criminals bu cuma Paribu Art sahnesine konuk oluyor. Hem iz bırakmış hitlerini hem de son dönemki kayıtlarını yorumlayacak olan Fun Lovin' Criminals 19 Haziran cuma akşamı Paribu Art ana sahnede.
2: Kırık camlara basma.
0: Levent Sevin'in aynı isimli serisinden ilhamla hayata geçen ve Ben Yalnız'a bu hafta Batuhan Polat konuk oluyor. Hiçbir enstrüman kullanmadan sahnede yalnızca sesiyle şarkıları yorumlayacak olan Batuhan Polat, 19 Haziran Cuma akşamı Paribu Art'ta. Boris Rizzi şairine sahne ithafı 21-22 Haziran'da Paribu Art'ta premierini yapıyor. Neslinin önde gelen şairlerinden biri olarak anılan ve sadece 26 yıl yaşayan Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış BR adlı oyun bu hafta Paribu Art'ta izleyiciyle buluşacak. Gösteriler Rusça dilinde çevirsiz olarak gerçekleşecek. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

Boathouse 2020 yılında Kolombiya'da kurulmuş olan bir psikedelik, psychedelic funk üçlüsü. Year of the Snake, dinlediğimiz bu şarkı geçen sene piyasaya sürdükleri Flesh and Soul albümlerinde yer alıyor. Evet, fazlasıyla Crumbin'in etkisi var ama bağımsız da değerlendirmek isterseniz, devamına da bakmak isterseniz ki Turkish Coffee şarkısı zaten buralarda da çok seviliyor, biliniyor. Biz de Year of the Snake'i dinledik bugünkü programda, Radyo X'in sabah programında. Depeche Mode'la devam ediyoruz yayına. Never Let Me Down Again şimdi sırada. Bu arada programa bana ulaşmak isteyenler için Instagram kullanıyorsanız oradan yazabilir. Kullanmıyorsanız gülşah.gura@radioxen.com e-mail adresine

0: organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
3: Atasun Optik'te Babalar Günü'nü özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atasun gözünde, gözler üstünde.
5: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
6: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan.

0: işimi anında çözen,
1: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Enrico Macias, hani böyle öğretmenler vardır ya, bazen seslerini yükseltirler dinlemediği zaman. Bu da sanki böyle aralara Enrico Macias'ları falan eklediğim zaman öyle gibi hissediyorum kendimi. The Early Years'e geçiyorum buradan. Dikkat çekmek için yaptıklarımdan The Early Years. Onlar da İngiliz alternatif, yine psychedeliklerden biri. Modern Moonlight albümlerinden, üçüncü albümlerinden The Gift'i dinleyelim.

Mayıs ayında piyasaya sürdüler yeni albümlerini. Albümlerinin ismi Modern Moonlight, The Early Years, grubun ismi Sonic Cathedral. Plak şirketinin etiketiyle yayınladılar. İngiliz topluluk. The Early Years, The Gift'i dinlediğimiz şarkıları.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
2: uzmanı. Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Adile Sultan ev yemekleri.
6: Nescafe Express modunu

0: Kahve şifrelerine epegir çekilişe katıl.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
9: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
10: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
11: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Birds Turn Turn Turn, Radyo Eksen'deydi. Öncesinde Brian D'Addario'dan Flash in the Pan dinledik. Eski yüzgü şarkılardan birisi. Daha önce de grubu The Lemon Twigs'den bahsederken aynı tabiri kullanmıştım. Çok da sevdiğim, doğru yapıldığı, düzgün yapıldığı zaman beğendiğim bu eskiyi günümüze rahatlıkla taşıyan gruplardan biri The Lemon Twigs. Onun solisti Brian D'Addario. Geçen sene ilk solo albümünü Till the Morning'i piyasaya sürmüştü. Grubundan pek de farklı olmayan bir çizgide yayınladığı bu albümünden Flash in the Pan'da dinlediğimiz. Zamanında verdiği röportajlarda özellikle gitarına ve oradan çıkartacağı bestelere yolunu o şekilde belirlediğine değinmişti. Flash in the Pan'da da görüyoruz zaten bunu. Hemen ardından o eski yüzlü şarkıların atalarına bir dönüş, Turn Turn Turn The Birds ile yaptık. Ve yine yenilere geçiyorum buradan. Farklı bir türe hatta.

Bibio Sound Machine yeni şarkılarından Return to Sender dinlediğimiz yeni şarkılardan. Arab Strap'la da devam ediyoruz. Onların yeni şarkısı 4 Eylül'de piyasaya çıkacak olan 9. stüdyo albümleri Half Told Tales. Onun çıkış şarkısını dinleyeceğiz. Mayıs'ta yayınladılar. Bu dinleyeceğimiz yeni şarkısını İskoç ikili diyelim. Arab Strap. You dinlemeye başladığımız yeni Arab Strap şarkısı Radyo Eksen sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben, saat 10'a kadar buradayım, sizlere eşlik edeceğim.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Media Markt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
1: sana maksimum. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Radyo Efsane'de Gülşah Güray yayında. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Atasun Optik'te Babalar Günü'nü özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

All of the Rager ve Diva Cruz Akuyeye. 96.2 Radyo Eksen'le sabah programının sonuna geldik. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Yarın sabah saat 7'de tekrar burada olacağım. Tam programı yaparız her cuma olduğu gibi. Şimdilik kapatıyorum yayını. İyi bakın kendinize. Dikkat edin. Hoşça kalın.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi.

0: Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 18 Haziran 1977. Fleetwood Mac Rumours albümlerinde yer alan Stevie Nicks imzalı Dreams ile Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

18 Haziran Perşembe, herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16 yedek Radyo X'de olacağım. Hafta içi her gün olduğu gibi. Animal Collective üyelerinden Noah Lennox'ın solo projesi Panda Bear açtı bugünkü programı. Geçen sene yayınladığı Sinister Grift isimli 7. solo albümünde yer alan şarkısı Venoms in Radyo X'deydi. Kate LeBon'la devam edeceğiz yayına. Prodüktör kimliğiyle de çok başarılı bir kariyere sahip Galli müzisyeni geçen seneye ait Michelangelo Dying isimli 7. albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. About Time.

Manchester çıkışlı topluluk Waxhead ve Rusty Cutter takibinde Los Angeles'tan Frank and the Witchfingers radyo ekstandaydı. Bir sene önce piyasaya sürdükleri Trash Classic isimli 8. albümlerinde yer almıştı TV Baby. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Soundgarden Festivali kapsamında sahne alacak Jack White var sırada. Amerikalı müzisyen 10 Temmuz'da Frozen Charlotte isimli 7. solo albümünü çıkarma hazırlığında ve bu albümünden yeni paylaştığı single'ı Dollar Bill.

Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir

0: Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve bu bilette. Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Bu ay başında Modest Mouse'dan yeni bir albüm geldi. An Eraser and a Maze isimli bir albüm. Bu albüm aynı zamanda kurucu üyelerden davulcu Jeremiah Green'in hayatını kaybetmesinin ardından yayınlanan ilk Modest Mouse albümü oldu. An Eraser and a Maze isimli 8. Modest Mouse albümünden bir şarkıydı. Life is a Dream. Robin Nilsson öncülüğünde Can the Mortal Orchestra sırayı alacak 11 sene öncesine ait Multilove isimli 3. albümlerinden Necessary Evil.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
2: uzmanı. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Carl Siegel her sene en az bir albüm yayınlama geleneğini bozmadı ve iki albüm birden duyurdu. 28 Ağustos'ta Chrome ismini taşıyan yeni bir albüm piyasaya sürecek. Aynı zamanda aynı gün Love Was adlı bir EP de yayınlayacak Amerikalı müzisyen. Chrome isimli yoldaki albümünden paylaştığı yeni single'ı Black Paint. Radyo X'deydi. T-Rex'le devam ediyoruz yayına. Metal Groove.

T-Rex, Metal Groom. Paribart'ta Levo'nun tavernası 20 Haziran'da Buse Sinem İren'le devam edecek. Hep beraber şarkıların söyleneceği ve Türkiye müzik tarihinden özel seçilmiş arşiv görüntülerine ve canlı performans tarihine göz atılacak. Gecede şarkılar ve sanatçılar üzerine de interaktif bir muhabbet gerçekleşecek. Levo'nun tavernası etkinliğine katılmak isteyen dinleyicilerimiz için vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk 3 dinleyicimiz bu etkinliğe çift kişilik davetiye kazanacak. Bunun için aramanız gereken numara 0212 304 0670 212 304 0670. Parke Course'la devam ediyoruz Zeyna. Watching Stranger Smile.

0: Radyo Eksen.
1: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Bingo 4 takibinde Kanadalı toplulukla Security Radio X'andaydı. Geçen hafta Bingo adlı ikinci albümlerini çıkardılar. Yeni şarkılarından Deny. Los Angeles'lı ikili Automatic'le devam edeceğiz. Aslında onları 3 kişi olarak tanımıştık. Geçen sene itibariyle 2 kişi olarak yollarına devam etme kararı aldılar. Automatic'in 2022 senesine ait Access isimli ikinci albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. New Beginning.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen!

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 18 Haziran 1942. The Beatles ve Wings gruplarının kurucu üyesi Sir unvanlı efsanevi İngiliz müzisyen Paul McCartney Liverpool'da dünyaya geldi.

Yeni bir proje, yeni bir ortaklık, Paycheck, Radyo X'de Edelson Gold, Farb ve Tops ve Drug Dealer gibi isimlerden bilinen Jackson McIntosh ortaklığından doğan yeni bir proje Paycheck ve son olarak paylaştıkları single'ları Hit Wave, Radyo X'deydi. İngilizlikle Tandy ile devam edeceğiz. 2 sene öncesine ait Dream With You albümlerinde yer almıştı. Call It What You Like.

Yayınladıkları müziklerle son birkaç yıldır dikkat çeken Pigeon'dan ilk albüm geçen ay geldi. Fallon York öncülüğündeki oluşumun Adonational isimli ilk albümlerinde yer alan şarkıları Mirror Test Radyo X'deydi. 2013 yılından Mount Kimby şarkısıyla devam ediyoruz. Made to Stray.

Yeni Father John Misty single'ı The Payoff Radyo X'teydi. Danimarkalı topluluk Ice Age sırayı alacak. 5 yıllık bir aranın ardından yeni bir albümle dönüş yaptılar. Mayıs sonu piyasaya sürüldü. For Love of Grace and Hereafter isimli yeni albümleri. Bu albümlerinden Star.

Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede.

0: daima bizim çocuklarla.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

10 sene öncesinden Avalanche Strikes'ıydı. 2016 senesinde geri dönüş yaptıkları Wild Flower isimli ikinci albümlerinde yer almıştı Subways. 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde Park Orman'da sahne alacak Gorillaz var sırada. Damon Albarn öncülüğündeki Gorillaz ilk kez ülkemizde konser verecek. Ve bu sene başlarında yeni bir albüm geldi Gorillaz'dan. The Mountain isimli 9. albümlerinden bir şarkıyla devam edeceğiz. Black Thought ve Johnny Marr'ın eşlik ettiği The Empty Dream Machine.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Zazazoo.
3: 112.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Umran Oto Ekspertiz. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

20 küsür yıldır bünyesinde bulundukları Matador'dan ayrıldılar ve yeni plak şirketleri Partizan'dan ilk albümlerini çıkarma hazırlığındalar. The Mirror Weighs a Ton isimli 8. Interpol albümü 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek ve yeni single'ları See Out Loud Radyo X'deydi. Interpol takibinde bugünün kapanışını 2012 senesinden The Walkman şarkısı yapacak 6. albümlerine ismini veren şarkıydı. Heaven, Gülşah Turgut ben. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Eksen burası. Herkese merhaba. Perşembe günlerden 18 Haziran saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bu akşam Seishishi Chapters ile programı açtık. Cut and Rewind albümünden dinledik şarkıyı. Yenilerden biri var sırada. Blossoms ve Meet Me in Love Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
3: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
4: maksimum. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

For What It's Worth, Buffalo Springfield, Gogol Bordello sonrasında Eksen'de dinledik bu klasiği. Sırada Benjamin Clementine var. Eksen'desiniz. Yeni single'ı radyolarınızda. Pizza Mind. Everybody.

90'lar sonundaydık. Fiona Apple'ın B yüzünde Across the Universe cover ile beraber When the Pawn albümünden 45'lik olarak yayınladığı Fast As You Can. Kısa bir araya gitmeden önce Susan Vega ile devam edelim. DNA Remix'i şimdi 96.2'de Tom's Diner.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Temmuz'da gelecek yeni Jack White albümü. Frozen Charlotte'dan Radyo Eksen 96.2 ile dinledik. Dollar Bill, Jack White, bu şarkı ve daha nicelerine ilham vermiş gruplardan biriyle bu saati kapatıyoruz. Radyo Eksen'de Cream ve Sunshine of Your Love.

Sadece albümlerin değil, single'larında milyonların üzerinde sattığı bir döneme ait bu şarkı, That Came For Cutie'nin ilk büyük hiti diyebiliriz. Soul Meets Body için Plans albümünden Atlantik'ten yayınlanmıştı bu şarkı. Sırada yenilerden biri var günümüzdeyiz. Johnny Marr, eksende Spin.

Nathaniel Ratliff eksendeydi. Onun bir takım zorlu dönemlerden geçtiği, eşinden boşanma ve yakın bir arkadaşını kaybetme gibi sürece denk gelen And It's Still Alright albümüyle aynı isimli şarkı. Eksendesiniz, kısa bir ara vermeden önce Beck'le devam edelim. Fix Me.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 18 Haziran 1977. Fleetwood Mac Rumours albümlerinde yer alan Stevie Nicks imzalı Dreams ile Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan
2: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Coldplay'in R.E.M.'e saygı duruşu niteliğinde yazdığı bir şarkı The Hardest Parts, İngiliz ekibin X and Y albümlerinden dinledik. Son single olarak yayınlanmıştı bu uzun çalardan. Sırada iMaster ve radyolarınızda Daydream.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
6: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
1: sana maksimum. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız şimdi. New Yorklu kült oluşum Pan Loving Criminals bu akşam Paribu Art sahnesine konuk oluyor. Kariyerlerinde 30 yılı deviren Pan Loving Criminals hem klasikleşmiş şarkıları hem de yeni kayıtlarıyla bu akşam 21'de Paribu Art ana sahnede olacak. Ve Ben Yalnız serisine bu hafta Batuhan Polat konuk oluyor. Batuhan Polat'ın enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle hayat vereceği bu performansı bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Genç yaşta hayatını kaybetmiş Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış Boris Rizzi şairine sahne hitabı başlıklı oyun 21 ve 22 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Her iki gösteri de Rusça dilinde çevirisiz olarak sahnelenecek. Performansların başlama saati 20. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

şüphesiz Be Here Now albümlerinin en öne çıkan şarkısı olmuştu. Oasis dinledik. Radyo Eksen 96.2'de Stand By Me bu saati açtı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Morse ile devam edelim şimdi. Let Me Kiss You.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
3: uzmanı. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum,
4: Opet'te bulacaksın.
6: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

McCartney'nin ismini yine kendisine ait olan In Liverpool şarkısındaki geçen bir sözden alan yeni albümü The Boys of Dungeon Lane'den XM96.2'de Come Inside dinledik. Sırada The Killers var. Grubun ilk günlerine dönüyoruz. Radyo XM'de Smile Like You Mean It.

Stereophonix yorumuyla Radyo Eksen 96.2'de bir Don't Let Me Down yorumu dinledik. Kelly Jones vokaldeydi. Şimdi bir reklam arası vereceğiz ama önce The Clash radyolarınızda. Guns of Brixton.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkıları Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
5: uzmanı. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Adile Sultan ev yemekleri.
7: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
8: Atasun gözünde, gözler üstünde.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Bankası.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Fratellis eksendeydi. İlk konserlerini 2005 yılında Glasgow'daki bir bodrum katında veren ekip 2006 sonlarındaysa İngiltere'de albümler listesinin 2 numarasına ilk albümleri Costello Music'le çıkmışlardı. Kendi jenerasyonunun en çok ses getiren gruplarından biriydi Fratellis. Whistle for the Choir'la dinledik yeni saatin açılışı. Ardından Nouvelle Vague dinleyelim. Just Can't Get Enough.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

90'lardan bir Blues Traveler hiti, eksende Hook'ta dinlediğimiz şarkı grubun 4 numaralı albümlerinden radyolarınızdaydı. Lynyrd Skynyrd var sırada, That Smell.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer! Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
6: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Falling Out of Love, The Strokes eksendeydi. Bugün kapanışı David Bowie, Days ile yapacak. Saat 10'da E vitamini ile ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış Akpolat, Sağır Sultan. Bu hafta Some You Win, Some You Lose diyerek açıldı. Orange Goblin'den geldi. Ve Exploited'la devam ediyoruz. Fuck the System.

Fu Manchu ve Faith No More dinledik arka arkaya. Bu Faith No More'un Sol Invictus albümünü bir süre alışamadım. Yani çünkü Faith No More, bilmiyorum, eski hallerini çok seviyorum. Yeni hallerini biraz böyle Tool'a yaklaştığım gibi biraz daha mesafeli yaklaştım nedense. Bir fikrim yok. Böyle olmaması gerekiyordu büyük ihtimalle ama Sol Invictus gerçekten çok iyi bir albüm. Super Hero dinledik oradan. Şimdi ise AC/DC'yle devam ediyoruz. Are You Ready?

Race with the Devil. Aslında ben bu şarkıyı orijinali Black Hawk Arkansas'a ait zannediyordum. Fakat The Gun'mış. Çok önceden. Çünkü ilk bir çok yakın dostum bana bir Black Hawk Arkansas plağı hediye etmişti. 30. yaş günümde. Yanında da bir ZZ Top Tre Hombre albümü hediye etmişti. Oradan kalmış aklımda ve Race with the Devil'a hep Black Hawk Arkansas şarkı zannediyordum. Fakat aslında İngiliz grup The Gun'a ait bir şarkı ve Race with the Devil, Girls Cool'un Demolition albümündeki versiyonuyla dinledik. Şimdi biraz Black Hawk Arkansas'dan yola çıkarak ister istemez biraz Southern taraflardan aklıma bir şeyler geldi. Ted Nugent'a devam ediyoruz.

her ne kadar rock and roll, delta blues, R&B, soul gibi siyahların dünyaya armağan ettiği müziklerden kökenini ve temelini oluştursa da Southern Rock hiçbir şekilde, özellikle Amerika'nın güney rock'ından bahsediyoruz, ırkçı temelinden hiçbir zaman vazgeçemiyor. Ted Nugent da bu açıdan baktığımız zaman gerçekten profile en uygun isimlerden bir tanesi. Gerçek bir cahil ama çok iyi müzisyen, yapacak bir şey yok. Motörhead'le devam ediyoruz. İlah, Love Me Forever.

Love Me Forever Motorhead'den geldi. Hemen arkasından Metallica ve God That Failed dinledik 91 albümünden. Şimdi Double Talking Jive dinliyoruz. Use Your Illusion 1'den geliyor.

Guns N' Roses Double Talking Jive. Hiçbir atmosferik metal grubu şu şarkının sonundaki, yani o outro'daki atmosferi yaratamadı. Ozzy Osbourne, I Just Want You.

Ozzy Osbourne dinledik. Osmosis albümü. Benim ilk dinlediğim Ozzy Osbourne albümüdür. İlk hayran olduğum şarkı Crazy Babies de ayrı bir konu. Ama ilk dinlediğim, ilk CD'sini aldığım albümü Osmosis. I Just Want You dinledik. Ve Down'la devam ediyoruz. Lifer.

New Orleans ve Louisiana'nın birleşiminden oluşan NOLA, The Dawn'un ilk albümüydü. Benim için de efsane stoner albümlerinden bir tanesi. Lifer dinledik. Şimdi ise programı ağdalı bir karanlıkla bitiriyoruz. Type O Negative, Love You

Herkese iyi geceler. Radyo Eksen burası. Perşembe günlerden E vitamini başladı. Saat 11'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Make It Rains, Foy Vance'le bugünkü programı açtık. Belki Ed Sheeran'dan duymuşsunuzdur onun meşhur ettiği bir şarkı. Orijinal versiyonuyla bugünkü programı açtı Make It Rain. Magic Slim'le devam edelim şimdi. Cold Hearted Woman.

Maryland çıkışlı Dream Pop ekibi Cotton Jones radyolarınızdaydı. İlk albümlerini The River Strumming ismiyle 2008 yılında yayınlamışlardı. Biz de bu ilk albümden Spinning Wheel'ı E vitamininde dinledik. Yine bir ilk albüm Frank, Amy Winehouse imzalı ve bu uzun çalardan şimdi radyolarınızda I Heard Love Is Blind.

2017 Mayıs'ında 22 yıllık suskunluğunu grupla aynı isimli albüm Slow Dive'la bozmuşlardı. Slow Dive'ı dinledik. Falling Ashes bu albümün kapanış şarkısı E vitaminindeydi. Program Sharon Van Etten'la devam ediyor. Our Love.

Fiona Apple, Why Try to Change Me Now, ardından It Hits Deep'le dinledik, The Wales eksendeydi. Gretchen Peters bu geceki programı Hello Cruel World'le kapatacak. Haftaya Perşembe tekrar görüşmek üzere, iyi geceler, hoşça kalın.

your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me.

0: us without you.
1: ...96.2... Radyo Eksen.